0: Kamsa.
1: Di, ne ve kala shibe?
0: Si.
1: Di mo do, shinda yo ma shibe?
0: Yo ma si, ne ve changme kala jibu si.
1: Oh, ne ga di, ne ve kala kye mo go, jima ne, ma te kye hi.
0: Oh, listen.
1: Tachi.